Karakan, Young Murder, I'm a don. Shadi kap parayı havadan. Gel kaç benimle buradan. O delikacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

yiyem o tamam der. Yak şu çiçekleri boz, yarimin leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos, tatile gittik çeşme asos. Senleki çift, bendeki floş, çekmişsin kız anana. Al bende var banana, her noche her manana.

insanın memleketi neresi olur? Doğduğu yer mi, ailesinin geldiği yer mi, çocukluğunun geçtiği sokaklar mı? Yoksa yıllar boyunca anlattığı hikayeler mi? 1971'de Köln'de doğan Selim Özdoğan'ın hikayesi Türkiye'den Almanya'ya uzanan bir göç hikayesi. Bir işçi ailesinin çocuğu olarak Köln'de büyüyor. Üniversitede etnoloji, İngiliz dili ve edebiyatı, felsefe okurken bir gün rotasını tamamen değiştiriyor ve yazarlığı seçiyor. İlk romanı kült bir kitaba dönüşüyor. Ardından romanlar, çocuk kitapları, radyo oyunları geliyor. Bugünse 20'nin üzerinde kitabın yazarı. Bizden birinin bu bölümünde konuğumuz yazar Selim Özdoğan. Onunla Köln'ü, Türkiye'yi, göçü, aidiyeti, edebiyatı ve bütün bu hikayelerin içinde kendini açtığı yeri konuşacağız bugün. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu.

0: Sana hiç değil. Ben çocukluktan beri, çocukken böyle yazar olmayı hayal ettim ama çocukken insanın bir sürü hayalleri oluyor. Ondan sonra gençken böyle 14 yaşındayken falan ben yazar olacağım diye ben kafama koydum onu. Ondan sonra da başka yol göremedim kendime. Üniversiteye de başladım ama üniversiteyi bitireceğim diye başlamadım. Ben yazar olmadan önce ilgilendiğim bir şeylerle meşgul olayım diye üniversiteye başladım. Onun için bana çok cesur gelmiyor aslında. Yani o zamanki girdiğim yer bir çıkmaz sokakmış gibi geliyor. Oradan başka bir yer göremediğim için kendimi hiçbir zaman böyle çok cesur hissetmedim.
1: Romanlarının konularını doğrudan hayatın içinden seçtiğini söylüyorsun. Gündelik hayatın böyle seni çeken, yazmaya değer bulduğun o büyülü, gizemli yönleri neler?
0: Her yönüyle gündelik hayatımızın çok çok büyük bir yüzdesi. Tamam, birisini kaybediyorsun belki veya çok sevinçli bir olay oluyor, ne bileyim. Düğün günü bazı insanlar için çok önemli bir gün ama onlar geçiyor. Hatırası kalıyor belki ama bunların ne kadar mutlu bir an olsa, ne kadar üzücü bir an olsa bunların hepsi geçiyor. Yaşadığımız hep böyle gündelik hayat. Orada kendimi, hem ben kendimi nasıl ifade edebilirim, hem başkalarıyla görüşmelerim nasıl olabilir, nasıl irtibata geçebilirim? Benim için çok önemli konular bunlar.
1: İlk romanın Es ist so einsam im Sattel, seit das Pferd tot ist 1995 yılında yayınlandı. Almanya'da da adeta bir kült roman haline geldi ve sana da Kuzeyrenvestfalya eyaletinin en iyi genç sanatçı ödülünü kazandırdı. Bugün aradan geçen 30 yılı aşkın süreden sonra ve 20'den fazla kitap ekledin bunun üstüne. Kariyerinin bu hızlı ve başarılı başlangıcına döndüğünde, o 95 yılına döndüğünde neler hissediyorsun?
0: Hiçbir şey bilmeden girmişim bu işlere. O bilinçsizlik bir türlü bir yardımcı olmuş. Bugünkü durum çok daha değişik. Kendimi şanslı hissediyorum ama dönüp baktığım zaman o genç, öfkeli insanı gördüğüm zaman iyi ki mi değişmişim diyorum.
1: Yazarlık kariyerim boyunca pek çok yazar gibi, senin gibi Türkiye'li yazar, işte göçmen, göç edebiyatçısı gibi belirli etiketlerle tanımlama girişimlerine her zaman karşı çıktın ve bu tür kalıplara, Almanların deyimiyle o şupladelere, çekmecelere sokulmak istemedin. Bu karşı duruşunun sebebini anlatır mısın bizi dinleyenlere?
0: Bir milliyetçilik yok bende zaten. Alman desen bir türlü değilim, Türk desem bir türlü değilim. Ama illakin bir şey olacağım mı? Yok, olmayacağım. Ama yazarlık bir türlü bir özgürlük ifadesi. Ama sen işte annen baban Türkiye'den gelmiş. Senin adın böyle. Senin işleyeceğin konular bunlar. Senden bunları bekliyoruz denildiği an benim özgürlüğüm kısıtlanmış hissediyordum. Artı bir de yani kalıbın içine giriyorum. Bir de sanki başka konuları işlersem yanlış oluyor gibi. Ama yani benim ilgimi çeken konu bu milliyetçilik konusu değil, kimlik konusu değil. Ben bunları böyle doğup büyüdüğüm için benim konularım oldu. Ama benim içimden gelen konular daha değişik konular. Onun için bu kalıplar hep, yani zaten zor bu kalıplar. Ondan sonra insanlar tamam daha çok buradan mı, daha çok şuradan mı diye bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Sayı sayarken Türkçe mi sayıyorsun, Almanca mı sayıyorsun? Rüya görürken Türkçe mi görüyorsun, Almanca mı görüyorsun?
1: Hepimizin karşılaştığı sorular aslında.
0: Ama çok anlamlı değil ki. Ben rüya görürken dedemle konuştuğumda niye Almanca konuşayım ki? Ben rüya görürken ilkokulu öğretmenimle konuşuyorsam niye Türkçe konuşayım ki? He, tamam, öyle rüyalar da var ama genelde yani ortama göre lisanda değişiyor. Bu kadar basit. Buradan bir şey çıkmıyor sonuçta.
1: Baban 63 yılında Ford fabrikasına işçi olarak geliyor Köln'e. Annen de 1969 yılında ona katılıyor. Bu klasik bir göçmen hikayesi, Köln'de hepimizin tanıdığı, bildiği, senin de kişisel geçmişinin bir parçası. Anne ve babanın bu hayat mücadelesi ve göç geçmişi edebi karakterlerine, örneğin Demirci'nin Kızı gibi romanına ne ölçüde yansıyor?
0: Yani Demirci'nin Kızı'nın ana maddesi annemin, babamın anlattığı, teyzemlerin, amcamların anlattığı hikayeler. Biz küçükken şöyleydi, biz küçükken böyleydi. Annem babam Niğdeli. Böylelikle ben de Niğdeli oluyorum. Yazları oraya gidiyorduk.

0: Herkes için aynı şey geçerli. Çocukken dinlediğin hikayeler, bazılarını bir daha hep aynısını anlatıyorlar falan diyorsun ama senin iç dünyanın bir parçası oluyorlar. Bunu edebiyat olarak nasıl dışarıya dökebilirim? Yani Demirci'nin Kızı öyle oluşmuş bir kitap.
1: Gelelim en yeni romanına. Ihr kriegt uns hier nicht raus. 20 Ağustos'ta yayımlandı. 1980'lerin başında Köln'de geçiyor. Anadolu'dan Almanya'ya gelen Mertel ve ailesi kendilerini bir anda işgal edilmiş bir evin, protestoların, evler için verilen mücadelenin ve bambaşka bir hayat anlayışının ortasında buluyor. Bildiğim kadarıyla bu hikayenin çıkış noktasında senin tanıdığın birinin yaşadığı gerçek bir deneyim de var. Gerçek bir hikayeden yola çıkıp onu romana dönüştürürken nerede gerçeklik bitiyor? Edebiyat nerede başlıyor? Bu veya bu hikayeyi anlatmak senin için neden bu kadar önemliydi?
0: Hikaye bana çok ilginç geldi. Hayat hikayesi olarak. Ben ilkokul dönemimi bir işgal evde geçirdim diye anlattı arkadaş. Ben de ya tamam ama siz Türksünüz niye böyle bir şey oluyor diye sordum. Onu bir türlü anlamaya çalıştım. Ondan sonra arkadaşla bayağı bir konuştum. Zamanında evi işgal eden kişilerle konuştum. Arkadaşın annesiyle konuştum, abisiyle konuştum. O zaman nasıl bir zamanmış anlamaya çalıştım. Bunlar niye anlaşabilmiş birbirleriyle onları anlamaya çalıştım. Ondan sonra kitaba dökerken belki ilk taslak daha çok gerçeklere yakın bir taslaktı. Ondan sonra roman için hangisi daha iyi olacak diye değiştikçe değişti. Bazı şeyleri bilmiyorum. Ben mi kattım yoksa zamanında anlatıldı mı? Ama ben bu kişilerle konuşurken, söyleşi yaparken ne bileyim 20 saatlik bir süre oldu bu söyleşiler. Kitabı başında oturmak, roman başında oturmak 2000 saatlik bir süreç oldu. Tabii ki öbürünü unutuyorum.
1: Yani o gerçek hikayeyle senin tasarladıkların bir nevi birbirinin içine giriyor, harmanlanıyor diyebiliriz.
0: Evet, harmanlanıyor. Sonuçta da en gerçeği ne diye sormuyorum veya gerçeğe en yakın olacak. Belgesel değil bu. Bu bir roman. Gerçeğe en yakın olacak şekilde değil. Roman için en iyi şekilde nasıl ifade edebilirim?
1: Romanın 17 Eylül'de Köln Mülheim'deki Kulturbunker'da da 19.30'da sanırım bir okuması gerçekleşecek. Müzikle de desteklenecek bildiğim kadarıyla bu
0: Evet.
1: etkinlik. Ve yıllar önce yazdığın karakterlerin, hikayenin, bu anlattığın gerçeklikle işte senin üstüne kattığın hikayenin sahnelenecek olması sana neler hissettiriyor?
0: Köln'de olması, beni tanıyan birçoğu kişinin oraya gelecek olması heyecan veriyor. Aşırı bir heyecan mı değil mi? Perşembe akşamı bileceğim onu.
1: Eserlerini Almanca kaleme alıyorsun. Ancak metinlerinde Türkiye'ye, Anadolu kültürüne, insanına bahsettiğin gibi kendi aile hikayene dair güçlü bağlar var. Anadolu'nun bir köyünden Almanya'ya uzanan o meşhur üçlemende karakterlerin iç dünyasını ve aidiyet arayışını çok naif bir dille aktarıyorsun. Bu karakterinin ne kadarı kendi gözlemlerinden, ne kadarı kurgudan oluşuyor yoksa az önce bahsettiğimiz gibi gözlemlerinden başlayıp hikayeyi anlatmaya geçiyorsun sonra kurguya mı dönüşüyor?
0: Hepimiz için bir gerçek bu. Bir şey gördüm, doğru gördüm diye düşünüyorsun ama hepimiz kafamızda bir çerçeveye koyuyoruz onu. Yani sonuçta o da bir kurgu gibi bir şey oluyor. Hiçbir şey böyle saf kendisi gibi öyle bir gerçek yok. Onun için kurgu oradan başlıyor bence. Ondan sonra üstüne bir şeyler katabiliyormuşum gibi bir olay var ama en çok sevdiğim anlar, yazarken en çok sevdiğim anlar ben yapmamışım gibi. Benim elim değmemiş gibi bir an. Tamam oturuyorum yazıyorum. Bitirdikten sonra tamam bu güzel olmuş ama nasıl yaptım bilmiyorum dediğim anlar en iyi anlar.
1: Şimdi o kadar güzel anlattın ki bunu yazarken nasıl yazdığını, neler hissettiğini. Nasıl bir süreçte yazıyorsun senin için? Yani bir kafanda bir hikaye oluştuğu zaman bizi dinleyenlerin şöyle kafasında bir canlanması için işte ne bileyim çalışma odanda böyle loş bir ışık mı var, bilgisayar başında mısın, kalem kağıtla mı yazıyorsun? Bu yaratıcı süreç nasıl oluyor?
0: Herkes için değişik, bunun bir şey kuralı yok galiba. Benim için en güzeli ve bunun benim için de bir kuralı yok. Bilgisayar başında olabiliyor, bir otel odasında olabiliyor, bir kafede olabiliyor. Ama benim tercihim, benim çok darmadağın olan masamda elimde bir kurşun kalemle bir kağıt. Ben böyle yazmayı seviyorum.
1: Peki Türkçe edebiyatla ilk tanışman ne zaman oldu? Türkçe yazarların kitaplarını Türkçe olarak mı okuyorsun? Almanca çevirisiyle mi okumayı tercih ediyorsun?
0: Ben Türkçe edebiyatından çok fazla bir şey anlamıyorum. Almanca edebiyatından da çok fazla bir şey anlamıyorum. Okumamışım. Ne Türkçe ne Almanca. Ben Thomas Mann, Orhan Pamuk gibi yazarları okumamış birisiyim. Şimdi ya ben çocuk kitabı da falan da okudum galiba çocukken. Ama böyle ilk çok severek okuduğum Orhan Veli'nin şiirleri oldu. Ondan sonra ya bu daha yazarlığa tam başlamadan ben 17, 18, 19 yaşlarındayım. Orhan Veli'nin şiirlerini okudum. Bir daha okuyorum, bir daha okuyorum, bir daha okuyorum. Tamam ben bunları tercüme edebilirim Almanca'ya diyorum. Ondan sonra oturdum onları tercüme etmeye başladım. Baktım ki bayağı zor. Bir de şimdi dönüp baktığım zaman bazı şiirleri sevdiğim halde ben tam anlayamamışım diye onları da anlıyorum ama baktım ki bayağı zor. Şeyin Yüksel Pazarkaya'nın tercümeleri var. Çok güzel. O zamanlar ben bundan iyisini yapabilirim diye düşünüyordum. Ondan sonra oturup deneyince anladım ki tamam ben yapamıyorum. Yüksel Bey bunları çok iyi yapmış. Bir daha hiç denemeyeyim dedim. Onları Türkçe olarak okudum. Son dönemler çok fazla Türkçe okumadım. Dede Korkut'un tercümesini okudum. Türkçesi de evde ama Türkçesi de zaten bir eski Türkçeden bir çevirme yoksa anlayamayacağım. Ben öyle bilim adamı falan değilim. O benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü yazılı olarak ilk Türkçe metin diye geçen Dede Korkut hikayeleri var. Ve Türkiye'de benim anladığım kadarıyla çok fazla tanınmış değil. Başka Türkçe konuşan milletlere bakarsak onlar daha çok o tarafa değiniyor gibi. Biz böyle bir milli kimlik dediğimiz zaman, tarihe baktığımız zaman Osmanlı diyoruz. İşte Selçuklulardan Osmanlı, padişah, şu bu. Ama Özbekistan olsun, Azerbaycan olsun onlar daha çok bu Dede Korkut hikayeleri, göçebe hayat falan diye tarihi bir kimlik kurmaya çalışıyorlar. Bana çok ilginç gelen bu aslında sıradan klasik kahraman hikayeleri.
1: Edebiyat dünyasında genelde kitapların filmleştirilmesine tanık oluruz. Aa, okuduğumuz bir kitaba bakarız hop sinemaya gelmiş falan. Ama sen Fatih Akın'ın İmyuli Temmuz'da filmi için tam tersini yaptın ve onu bu senaryoyu kitaplaştırdın. Bir yönetmenin vizyonunu, o görsel dünyayı, karakterlerin iç sesiyle edebi bir metne kağıda dökmenin en zor ve keyifli yanları nelerdi?
0: Keyifliydi çünkü film hep erkek kahramanın bakış açısından anlatılıyor. Ben de tamam bunu değiştirelim, öbür bakış açısını alalım dedim. Onun için bayağı keyifli bir olaydı. Yani bu da böyle hepimizin alıştığı bir çerçeve. Bir romandan bir film olabilir, bir filmden bir roman olabilir diye düşünüyoruz ama aslında öyle bir şey yok. Film başka, roman başka. Hiç kimse tamam ama bu şarkıdan çok güzel bir film olur demiyor veya bu müzik albümünden çok güzel bir kitap olur demiyor ama yaptığımız iş sonuçta aynı iş. Çünkü filmin kullandığı yöntemlerle edebiyatın kullandığı yöntemler bambaşka. Hiç birbirine benzer bir yönü yok. Edebiyat bir kişinin kafasının içine bakabiliyoruz. Film bir kişinin kafasının içine bakamıyoruz. Yani aktörün bir şey yapması gerekiyor, bir görselde bir şey anlatmamız gerekiyor. Öbür tarafta hiçbir görsel yok. Tamam alışmışız hikaye böyle de anlatılır, böyle de anlatılır diye. Ama hikaye anlatan şarkılar da var, hikaye anlatan resimler de var. Bunların böyle birazcık iç içe giriyormuş veya tercüme ediliyormuş gibi bir durum olması bir alışkanlık sonuçta. Aslında öyle iyi bir tercüme yok.
1: 2024 yılında başlayarak VDR için Westmarkt isimli polisiye radyo oyununu Deniz Kundiç ile birlikte kaleme aldın. Westmarkt isimli radyo oyununda hip hop kültürünü ve polisiye türünü bir araya getirdin. ARD Sound'da 3. bölümü yayımlanmaya başlandı. Yani oradan dinlemek mümkün. 3 bölümden oluşan bu radyo oyununun karakterleri Türkiye kökenli gençler. Konusunu merak eden dinleyicilerimiz için kısaca bir anlatır mısın? Nedir ana teması bu polisiye radyo oyunun?
0: Ya polisiyeyi genelde gerilimli kim yapmış diye anlatıyoruz. Niye olmuş diye anlatmıyoruz. Niye birisi yasa dışı işlere başvuruyor? Neler onları oraya çekiyor? Doğup büyüdüğü yer nasıl bir yer? Başka insanlara olduğu ilişkiler nasıl bir ilişki? Ana kahraman Türkçe biliyor ama aslında Tunuslu birisi. Ama bir Türk ailenin yanında büyümüş birisi. Onun için Türkçesi var. Böyle daha çok hayat hikayeleri anlatmak istedim. Kendini bir türlü çıkmazda hisseden insanlar nasıl yöntemlere başvuruyor? Onu anlatmak istedim. Artı bir de bu sistemde sınıf atladığın zaman sanki bir şeyler, sadece bir şeyler kazanmış gibi kalıplaşan çerçevemiz gene bu. Eğer sınıf atlayabiliyorsan, eğer kötü bir yerden, sosyal durumu iyi olmayan bir yerden, az paralı bir yerden gelip tahsilin daha değişik olabiliyorsa, gelirin daha değişik olabiliyorsa senin eline bir sürü bir şeyler geçti diye anlatıyoruz. Yanlış değil ama kaybettiğinde, o süreçte kaybettiğinde bir sürü şeyler var. Onlar hiçbir zaman anlatılmıyor. Onları anlatmaya çalıştım ben.
1: Günümüzde sesli kitapların, podcastlerin ve dijital formatların yükselişiyle birlikte sıkça işte artık klasik basılı kitapların sonu mu geliyor tartışması yaşanıyor. Hem 20'den fazla basılı kitaba imza atmış hem de ses tabanlı radyo oyunları üreten bir yazar olarak fiziksel kitabın geleceğini nasıl görüyorsun? Sence dijitalleşme edebiyatı öldürüyor mu yoksa ona yeni kapılar açıyor mu?
0: Konu dijitalleşme değil bence. Konu insanlar roman okumak isteyecek mi? O zamanı ayırmak isteyecek mi, istemeyecek mi? Birazcık istemeyecek gibi geliyor ama edebiyat olarak düşünürsek, ciddi edebiyat olarak benim için gelir kapısı olarak değil. Edebiyat ölmeyecek, ölemez. Romana bakarsak birkaç yüzyıllık hikayesi var romanın, çok fazla değil. Şiire bakarsak çok daha uzun bir hikayesi var. Şiir kaybolamaz. Ondan sonra edebiyat, birbirimize anlattığımız hikayeler, işte bizim kimliğimiz budur. Biz Osmanlı'dan geliyoruz, biz Dede Korkut'tan geliyoruz, biz şamanlardan geliyoruz. Bunların hepsi yani bir gerçekmiş gibi gözüküyor ama kendimize anlattığımız hikayeler bunlar. Bu da bir tür edebiyat. Bu yani insanın içinde var. Konuştuğumuz müddetçe bu tür hikayeler olacak. Kültür de diyebiliriz ama bu kaybolamaz. İnanmıyorum ben.
1: Gençlerin günümüzde edebiyata ilgisi hakkında ne söyleyebilirsin? Onlarla sohbet etme, böyle bir gençlerle okumalarında temasın oluyor mu?
0: Ben oturup genç insanlarla konuştuğum zaman açıkçası ne kadar uzun, ne kadar iyi bir sohbet olursa olsun, ne kadar yakınlık duyarsam duyayım, ne kadar arkadaş sayarsam sayayım, onların dünyası başka, ben bilmiyorum.
1: Kuşak değişimi gözlemleyebiliyor musun?
0: Tabii ki ama normal, böyle olacak bu.
1: Senin de 11 ve 13 yaşında iki çocuğun var. Evet. Kendin özel olarak evde de bunu gözlemleyebiliyor musun? Hani kendinin o haline, o yaşındaki haline baktığın zaman Allah'ım bunlar nelerle uğraşıyor falan diye bir kıyaslama içine giriyor musun?
0: Tabii. İster istemez giriyorum. Artı bir de babamı hatırlıyorum. Babam hep ya benim doğup büyüdüğüm yerle sizin doğup büyüdüğünüz yer bambaşka derdi. Hiçbir şey bilmiyorsunuz derdi. Ben de çocukken ya tamam derdim, sen Türkiye'de doğup büyümüşsün, ben burada doğup ben büyüyünce benim çocuklarım için bu bir gerçek olmayacak zannediyordum ben kendim çocukken. Aynı şey gerçek. İnternet yokken nasıl bir dünyada yaşıyorduk, çocuklara ben nereden anlatayım?
1: Şimdi az önce ne Orhan Pamuk ne Thomas Mann okudum dedin ama yeni nesil yazarlar arasında böyle beğeniyle takip ettiğim isimler var mı, şunu okuyorum bunu okuyorum dediğin?
0: Son zamanlarda beğendiğim Almanca, birçok şeyi beğenmiyorum da ben artık. Benden kaynaklanıyordur, kitaplardan değil. Bir de bakış açımdan kaynaklanıyordur. Aa, bunu nasıl yapmış, bunu nasıl yapıyor falan diye okuyorum. Kendimi kaptırabiliyorsam eğer, kitap iyi bir kitap. Den Himmel mit beiden Händen stützen war, Lili Tolkien. Liefern war, Tomer Gadi. Türkçe seneler önce son okuduğum beğendiğim şey şiir kitabı Küçük İskender'den. Başka ne gelecek şimdi aklıma bilmiyorum.
1: Üzerinde çalıştığın yeni bir dosya, roman veya podcast projesi var mı Selim?
0: Bir tane hazır polisiye roman var. Önümdeki çok çalıştığım, ciddi çok çalıştığım, hayatımda en uzun süren kitap bu oldu. Bir taslak yazdım, 260 sayfa bir taslak var. Onu bir zamanlar düzeltirim diye düşündüm.
1: Çalıştım dedi. Ne kadar vakit aldı?
0: Yani vakit aldı. İlk başladığım, o taslağa başladığımdan beri 6 sene falan geçti.
1: Wow.
0: Devamlı çok... üstünde çalıştım mı? Hayır. Unuttum geçtim. Hayır, tam olarak unutmadım da. Ben bunu tembel bir insan olduğum için ben bunu düzeltirim diye düşündüm senelerce. Ondan sonra anladım ki yok, ben bunu sıfırdan bir daha başlayacağım. Ama o Dede Korkut hikayelerinde gördüğüm dünyayı bir türlü bir roman içinde canlandırmak istiyorum. Önümdeki en büyük proje bu. Bu senenin sonuna doğru başlayacağım ona ikinci kez.
1: Merakla bekliyoruz neticesini. Son olarak Selim Özdoğan yazmak dışında en çok neye vaktini ayırır ya da ayırmak ister?
0: İstediğim birçok şeye vakit ayırabiliyorum. Son 1,5 senedir falan merakla gittiğim BJJ var. Brazilian Jiu-Jitsu. Bir türlü bir güreş diyelim ona. Bu yaşta niye öyle bir şeye başladım tam anlamış değilim ama çok tatmin edici bir şey oluyor benim için. Sanki yeni bir dil öğreniyormuşum gibi bir olay.
1: Ne kadar güzel. Çok teşekkürler Selim geldiğin için stüdyomuza. Ayaklarına sağlık, konuğumuz olduğun için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sana çalışmalarında başarılar diliyoruz.
0: Sağ ol.
1: 17 Eylül'de Kulto Bunka'da da harika bir etkinlik gecesi.
0: Teşekkür ederim.
1: Bizden biri köşemizde bu hafta yazar Selim Özdoğan konuğumuzdu. Özdoğan'la Köln'den Türkiye'ye, göçten aidiyete ve hayatın içinden edebiyata uzanan bir sohbet gerçekleştirdik. 17 Eylül Perşembe saat 19.30'da Köln Mülheim'daki Kulturbunker'da okuması var. Vakti olan herkese tavsiye ederiz. Kozmo Türkçe'nin bizden biri köşesinde birbirinden ilginç konuklarla sizlerleyiz. Bizi başta ARD Sounds olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Kozmo Türkçe'nin bir de Facebook hesabı var. Oradan da videolarımıza ve haberlerimize ulaşmanız mümkün. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.